Laissez-moi rampur kalmak menflümlik gam he kesi ke piyar mi yagit ko kina sönemana ha. Dağın semangna kishor kumar avul attamın geçkayne rengi pa apki kiasam flümlik git ko adat skayna gedong inga kalvate badalte rahe.